0: Albat, Sigvarul Şemşiz.
1: Çöne buris Eterşia.
2: Eterşia.
1: Oriyata siyane bishidi.